0: 作为村子里的石榴大户，图尔逊每年都会在石榴即将成熟的时候，与自己的合作伙伴和亲戚朋友们在村子里举办盛大的篝火晚会，预祝今年的石榴有个好收成。
1: 啊，bizimizden anırıp iş aldığını toratıda hem ana meslek miktarını köpek çıksın yaşsa çıksın tırışayla.
2: Yemiş
1: yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş yemiş